akşam. Yarın akşam vadım gel bende. Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes or no?

0: Unomfazi ubalulekile. Ungumuntu FM. Follow wena ngokufanele. Lalela. Siyabonga.
1: Ooh.